0: Kimi zaman eskileri,
1: gelsen benim ol karabiberim.
0: Çoğu zaman yenileri.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
4: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval başlıyor.

sevginin paylaşıldığı, sofranın bereketle dolduğu, uzakların yakın olduğu bu güzel bayram gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Kurban Bayramı'nın huzurunu, neşesini ve sıcaklığını birlikte yaşayacağımız Karnaval programına hoş geldiniz. Yolda olanlara güvenli yolculuklar, sevdiklerine kavuşanlara kocaman sarılmalar diliyoruz. Bayramın kalbimize umut, evlerimize sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Haydi şimdi bayramın ritmini birlikte hissedelim. Burası Karnaval.

zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

0: sabahlar.
1: Evet, malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızda daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozukluklarıyla mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını icat etmişler.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

de başka şeyler de oluyor. Mesela neyin neden, nasıl, ne şekilde olduğunu da anlayabiliyoruz. Maya takvimi birçoğumuz için bilinmezdi biliyorsunuz. 819 günlük bir döngüye sahip Maya takvimi ve bilim insanları yıllardır neden bunun 819 günlük bir döngüye sahip olduğunu anlayamıyorlardı. Yapılan son araştırmalar Maya takviminin 45 yıllık süre boyunca gezegensel döngülerle nasıl eşleştiğini gözler önüne sürüyor. Araştırmacılar ardındaki gizemin anlaşılması epey zor olan Maya takvimine bu sefer daha önce kimsenin bakmadığı bir bakış açısıyla baktılar ve olayı çözdüler. Yani tek bir gezegenle sınırlandırmak yerine bunu tüm görünür gezegenlerin sinod dönemleriyle birlikte incelemişler ve doğru bakış açısı gözler önüne sürüyor. Araştırmacılar ardındaki gizemin anlaşılması epey zor olan Maya takvimine bu sefer daha önce kimsenin bakmadığı bir bakış açısıyla baktılar ve olayı çözdüler. Yani tek bir gezegenle sınırlandırmak yerine bunu tüm

süre gelen o meşhur iddia tekrar masada. Evin ilk çocuğu daha mı zeki? Araştırmalar genellikle ilk çocukların akademik olarak bir adım önde olduğunu söylerdi ama nedeni tam olarak çözememiştik. Mesele sadece kitaplar değilmiş. Başarı farkının sırrı sadece ebeveynlerin ilk çocuğa gösterdiği aşırı ilgi ya da disiplin değilmiş. Araştırmaya göre aradaki o minik ama belirleyici farkın sebebi fiziksel sağlık olabilir. İlk çocukların sonraki kardeşlerine oranla gelişim süreçlerinde bazı sağlık avantajlarına sahip olduğu ve bunun da bilişsel başarıyı dolaylı yoldan etkilediği düşünülüyor. Gerçekten de ilk göz ağrısı olmak IQ'yu arttırıyor olabilir.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni.

Neyin ne kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikalı'nın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaşın Erliyor. Hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her 3 gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya, sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.

Helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya.

saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

0: açma. Yanmış uğruna hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmış uğruna hiç gerek yokmuş bunlara.
1: Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime.

ol şimdi bize. Artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

0: çok
1: yaşları çok 60 ve üzeri olan jenerasyon çocukken annelerinden bu yüreği defalarca duymuşlardır. Televizyona çok yakın oturma. Görünüşe göre anneler bir şeylerin farkındaydı. Bir ekranı uzun süre yakından izlemek görme yetisini cidden de etkiliyor. Ancak tehlike artık akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan geliyor. Annemiz haklıydı ama ekran değişti. Günümüzde her çocuğun elinde bir ekran var. Özellikle 7 ila 15 yaş arasındakiler miyopluk ve uzağa görememi gibi göz sorunları açısından en büyük riske sahipler. Tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar elbette riski artırıyor. Küçük çocuklarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı, kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Tatili

Evet, hep kendi sesimizi dinliyoruz ama hani şöyle bir duayı evreni dinlesek ne sesler diyoruz değil mi? Biz dinlemiyor olabiliriz ama bilim insanları dinliyorlar. Özellikle bilim insanları ve denizciler okyanustan gelen garip benzersiz sesleri 10 yıllardır kaydediyorlar. Genizden geliyor gibi çıkan bu sesler bize elbette çok yabancı. Biyo ördek adı verilen bu seslere dair ki aslında pek ördek sesine de benzemiyor. Bir örnek kaydını internette bulabilirsiniz. Araştırmacılar 1982 yılında kaydedilen sesi tekrar analiz ettiler ve Pasifik Okyanusu'nda Güney Fiji Havzası'nda kaydedilen sesin farklı konuşmacı hayvanlar arasındaki bir görüşme olduğuna karar verdiler. Peki hayvanlar kendi aralarında ne konuşuyor olabilirler? Ya bilmiyorum, belki ne yiyeceklerini konuşuyorlar.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

0: Çoktan indirdim dağları, çoktan içtim o bağları, çoktan attım ben ağları.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
4: 99.5 Radyo Money.

0: düşmansın diye sadece seni söylerim. Herkesin bir kaybı var elbet. Bu da benim hayat bedelim.
1: Bayramın sıcaklığını, güzel dileklerini ve en sevilen şarkıları birlikte paylaştığımız Karnaval'ın bugünlük sonuna geldik. Bu güzel bayram gününde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım kahkahaların eksik olmadığı, gönüllerin birleştiği, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçiririz. Mikrofonda ben Eylem Aslan. Bir sonraki yayında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Sabahlar. Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

Bazen en yeniler, bazen unutulmayan eskiler. Ama her zaman en iyiler. 88.4

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu

0: Anadolu Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar.
1: Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.
2: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan.

0: kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi.

Mutlu bayramlar, keyifli çarşambalar. Bu güzel bayram gününde de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Peki büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz yine bir bayrama daha ulaştık. Kurban bayramınız mübarek olsun diyelim, sağlıklı nice bayramlara ulaşalım diye de programı açarken temennimizde bulunalım. Bu güzel çarşamba gününde günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlayalım. Bayram şekeri tadında şarkılarla hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bayramınız mutlu, çarşambanız keyifli olsun, radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayden, mikrofon başındayım.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Şimdi bugün yine tabii ki bayram münasebetiyle güzel şeylerden bahsedeceğiz. Güzel haberlerden bahsedeceğiz. Güzel haberler vereceğiz. Yine gündemden uzak ama haberdar olacağız. Daha ziyade şimdi bayramın ilk günü olması münasebetiyle de bayramda dikkat etmemiz gereken şeylerden de bahsedeceğiz. Havanın durumuna şöyle bir bakabiliriz. Yine bol bol içmekten keyif aldığımız kahvenin faydalarından bahsedebiliriz. Bakarsınız 2026 yazının trendlerinden de bahsederiz. Bayram şekeri tadında haberlerle, şarkılarla hayatın ritmi devam ediyor. Çok sevdiğiniz sesler yanı başınızda. Peki kimleri dinleyeceğiz? Demet Akalın'dan Merve Özbey'e, Melek Mosso'dan Gülşen'e, Fettah Can'dan Mert Demir'e en sevdiğiniz sesler dakikalar içinde burada olacak. Radyonuz açık olsun. Onlardan önce Edis'e kulak verelim. Keyifli çarşambalar, mutlu bayramlar.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Geçen yazın en çok dinlenen şarkısıydı hiç şüphesiz Yerinde Dur. Bir kez daha kulaklarınızı ulaştırdık. Peki bu yaz yine Sefo ve Demet Akalın'dan bir işbirliği gelir mi acaba diye beklerken biliyorsunuz Sefo uzun zamandır solo çalışmaları ara vermişti. Geçtiğimiz günlerde yeni bir solo çalışmayla karşımıza çıktı. Yine Seni Severdim şarkısıyla aynı zamanda en son İrem Derici ile de bir ortak çalışmaya imza atmıştı biliyorsunuz. Biz bu kez Demet Akalın'la konuk ettik kendisini. Yaza yeni şarkıları merakla beklerken geçen yazın en sevilen şarkısıyla dinledik. Peki Merve Özbey var sırada. Neredeyse 5 sene oldu şarkı çıkalı. 2021 hitiydi sevgili Merve Özbey'in. Bizi 5 yıl öncesine götürecek zaman ne kadar hızlı ilerliyor onu hatırlatacak. Bu bayramda büyük bir ihtimalle hepimiz nerede o eski bayramlar diye yakınacağız. Eski bayramları özlerken bugünün bu bayramın tadını da çıkartmayı ihmal etmeyeceğiz. Mutlu bayramlar. Sevdiklerinizi, büyükleri ziyaret etmeyi, güzel bir bayram geçirebilmek için hep bir arada olmayı ihmal etmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi malum bugün bayramın birinci günü. İşler çok. Kurban Bayramı'ndayız. Dolayısıyla bugün bayramın birinci günü olması münasebetiyle daha fazla yorulacakmışız gibi gözüküyor. Fakat bazı önerilerde bulunmakta fayda var. Özellikle sindirim sorunlarına karşı beslenme ve diyet uzmanları, kronik rahatsızlığı olanların, sindirim hassasiyeti bulunanların bayramda beslenme düzenine çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, o kocaman aile sofralarının kurulduğu, tatlıların bol bol tüketildiği dönemlerden bir tanesi ama işte bu birkaç güne sıkıştırılan beslenme şenliği, sonrasında tansiyon, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirmesinde dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bir kere kahvaltıyı ihmal etmeyeceksiniz. Güne dengeli bir kahvaltıyla başladığınızı ümit ediyorum. Kurban etini mutlaka dinlendirmeniz gerektiğini bildiğim için çok da fazla üstünde durmuyorum ama kurban eti kesilir kesilmez tüketilmemesi gerektiğini bir kez daha beslenme ve diyetisyenler hatırlatmış. Tabii et de tüketeceğiz ama onunla birlikte dengeli bir beslenme için mutlaka bol yeşillik tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bol proteinli bir bayram olduğu için bol bol su tüketmeyi de ihmal etmeyin diyorlar. Tatlı seçiminde de hafif alternatifler olmalı ama büyük bir ihtimalle baklavalar, revaniler, şerbetli tatlılar hepsi hazırlandı. Biz yine de bu önemli tavsiyeleri hatırlatalım. Siz mutlaka kendinize dikkat edeceksiniz. Mutlu bayramlar.

Yaz yaklaşıyor. Yaz yaklaşırken tabii Mayıs'ın son haftasındayız. Önümüzdeki pazartesi Haziran'ı karşılayacağız. Yaz resmen 21 Haziran'dan sonra geliyor ama biz Haziran itibariyle yazı karşılıyoruz ama eski zamanlarda Mayıs'ın birinden sonra sıcaklıklar yaz aylarına yakın derecede yükselirdi. Fakat hali hazırda yağışlar devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Toprak suya doydu, barajlar doldu neyse ki. Ama bu yaz yine temkinli su kullanmak gerekiyor. Yaz yaklaşırken fark ettiyseniz bu iklim değişikliği sebebiyle yazlar artık bir ay daha geç başlıyor. Yani Haziran'da değil, Temmuz'a doğru hava biraz daha fazla ısınmaya başlıyor. Dolayısıyla bu haftada yine pek çok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor pek çok bölgede. Özellikle Rize çevrelerinde, Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılmış meteoroloji tarafından. Edirne'de, Tekirdağ'da, Bilecik'te, Muğla'da, Hatay'da, Antep'te, Çankırı'da, Kilis çevrelerinde, Sakarya'da, Denizli'nin güneyinde, Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde, Ankara'nın kuzeyinde, Mersin'in batısında derken Türkiye genelinde yağış ihtimali oldukça yüksek, kuvvetli yağış ihtimali olan yerler için de son dakika gelişmelerine bakmayı ihmal etmeyin. Umarım gittiğiniz yerin sıcaklık değerlerine göre kıyafet seçmişsinizdir. Önceden hatırlatmıştım ama beni dinleyenler zaten çoktan yola koyulup tatile başladılar bile. Yine de dediğim

gibi bayram boyunca sağanak geçişleri ülke genelinde devam edecek, haberiniz olsun. Diyelim yaza yaklaşırken Fetahcan hatırlatsın bize, zaten yaz 3 aydı diyecek ama bence artık 2 aya düştü yaz.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

0: Uyan şimdi.
1: Muhtemelen bayram boyunca çok boş vaktiniz olmayacak ama eğer evde geçirmeyi planlıyorsanız nerede o eski bayramlar diye yad edip küçüklerin tatile gittiği, sizin de evde kaldığınız bir bayram geçiriyorsanız o halde yalnız kaldığınız zamanları da şöyle güzel filmler izleyerek değerlendirebilirsiniz. Genelde sinema dünyası böyle 1,5-2 saatlik yapımlara alışkın ama bazı yönetmenler sınırları zorlamayı seviyorlar. Bazı filmler tek oturuşta seyredilemiyorlarmış. Eğer film izlemeyi seviyorsanız dizi şeklinde de izleyebilirsiniz. Rekor kıran bir film var. 14 saat süren bir film. The Journey 1987 yapımı film. İzleyicinin sabrını sınayan devasa bir yapım. Tam 873 dakika yani 14 saat 33 dakika sürüyor. Eğer izlemeyi düşünüyorsanız bayram boyunca tekrar tekrar baştan sona değil de bıraktığınız yerden izleyebilirsiniz. Bu en uzun filmden bahsettim ama siz en beğendiğiniz filmleri, kenarda kıyıda köşede kalmış uzun zamandır izlemeyi düşündüğünüz dizileri de izleyebilirsiniz. Hem kendinize vakit ayırmış olursunuz hem de böyle sakin bir bayram geçirmiş olursunuz.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

çalışmaktan. Karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım seni bir görsem diye.

Yaz yaklaşırken müzik dünyası çalışmalara son hız devam ediyor. O isimlerden biri de sevgili Mert Demir. Yeni bir şarkıyla kapıyı araladı biliyorsunuz. Yaza Biterse Hatıran şarkısıyla merhaba dedi Mayıs başında. EP projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıran'ı Mayıs başında dinleyicisiyle buluşturdu. Büyük merakla beklenen şarkı geniş bir orkestra ile canlı olarak kaydedildi. Şarkının bu organik yapısıyla Mert Demir'in vokal yorumunu birleştirdiğinizde ne kadar keyif verdiğini fark etmişsinizdir. Peki biz hayatın ritminde vazgeçemediğimiz şarkısıyla Cehennemin Dibi'yle dinleyelim. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Mutlu bayramlar hepinize.

Sosyal medyada popüler olan pek çok şeyi günlük hayatta denemeyi çok fazla seviyoruz. Ya da sosyal medyada paylaşılan pek çok şeye hemen inanıveriyoruz. Özellikle son zamanlarda magnezyum başta olmak üzere pek çok gıda takviyesinin bilinçsiz kullanımına ilişkin uzmanlardan uyarı gelmeye başladı. Özellikle gençler arasında gereksiz ve bilinçsiz bir vitamin kullanımı var diyor uzmanlar. En sık gördüklerimiz magnezyum, D vitamini, omega 3, B12, yani bir magnezyum çılgınlığı var diyor uzmanlar. Öyle mi sevgili gençler? Uyku kalitesini artırdığı, stresi azalttığı, enerji verdiği iddiasıyla magnezyum takviyeleri bilinçsizce popülerleşmeye başlamış. Siz siz olun, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi, hatta hiçbir şeyi denemeyin. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin sadece satış pazarlama amaçlı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla bir doktor tavsiyesi olmadan da gıda takviyelerine, vitaminlere yönelmeyin. Zira fazlası zarar, unutmayın diye. Bu bayram gününde hatırlatalım. Size enerji veren şey en sevdiğiniz şarkılar diyelim.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.
4: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Sözleri Sezen Aksu'ya ait harika bir şarkı. İlle de aşk. Zaten böyle sözleri ancak sevgili Sezen Aksu'dan çıkardı. Mustafa Ceceli yorumlamıştı, hatırlarsınız bu harika şarkıyı. 2014 yanlış hatırlamıyorsam. İlle de aşk Kalpten albümündeydi Mustafa Ceceli'nin. Hayatın ritminden kulaklarınıza bir kez daha ulaştırdık bu güzel bayram gününde. İlle de aşk dedik sevgili Mustafa Ceceli ile. Peki Sammy Cenk'le devam edeceğiz bayramın tadını çıkartmaya. Bu arada Sammy Cenk'e geçmeden milli takım için yazdığı şarkının bir kesitini paylaştığını hatırlatmış olalım. A milli futbol takımımızın Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken müzik dünyası da Ay Yıldızlı ekibe destek olmak için yeni şarkılar, yeni marşlar yazmaya devam ediyor. Sinan Akçıl'dan gelen klipten sonra Sammy Cenk'ten de bir paylaşım geldi biliyorsunuz. Pek çok ünlü isim. Milli takım için yeni marş yazmaya, milli takımımıza destek olmaya devam ediyor. Sammy Cenk de çok konuşulacak bir milli takım marşı yazmış, haberiniz olsun. Biz pişman değilim, ne dinleyelim bir kez daha Hayatın Ritminde.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Gittiğiniz her kapıda belki her tatlıyı tüketmeyebilirsiniz. Ya bir parça alır tadına bakarsınız ya da kimse kırılmasın diye tabağı bitirmeden tatlınızdan yiyebildiğiniz kadar yersiniz. Peki mutlu bayramlar hepinize. Tatlı bayramlar, şeker dolu bayramlar olsun. Ama tabii o tatlıların yanına en güzel giden şey de bir fincan kahve olabilir. Ancak kahvede tek bir mükemmel yok biliyorsunuz. Türk kahvesinde tek bir mükemmel yok. Türk kahvesi herkesin damak tadına göre değişkenlik gösterebilir. Sade, orta şekerli içebilirsiniz ama filtre kahveler ya da demleme kahvelerde tek bir mükemmel yok. Kimisi yoğun aromayı seviyor, kimisi daha yumuşak içimden hoşlanıyor. Bu yüzden iyi bir kahve deneyimi kişiye özel değişkenlik gösterebiliyor. Her kahvede herkes kendi mükemmelini buluyor. Bu yüzden kahveyi nasıl içersin sözü Türk kahvesiyle özdeşleşmiş diğer kahvelerle değil. Siz kahvenizin tadını, şekerini ayarlarken Türk kahvenizi orta, şekerli ya da sade almayı, yani damak tadınıza göre seçmeyi ihmal etmeyin. Türk kahvesinin yeri asla doldurulamaz. O bir başka. Kahvenizi yudumlarken de gününüzü tatlandırmaya devam edelim biz.

Bu bir ceza, bu bir talan gönlüm, bu bir veda. Ne bir tavır, ne bir eda, tutup savur gönlüm.

2026 yazını resmen karşılamaya sadece birkaç günümüz kaldı. Yani bence Haziran'ın 1 itibariyle yaz resmen başlıyor. Dolayısıyla çarşamba gününde olduğumuza göre haftaya bu saatlerde yazı resmen karşılamış olacağız. O halde yaz gardırobuna bir bakalım. Bu yaz herkes mor giyecek diyorlar. İşte ben de böyle herkesin giydiği renkleri ya da herkesin giydiği parçaları taşımaktan hiç hoşlanmıyorum. Şimdi onlar mor giyerken muhtemelen ben yine kırmızı giyeceğim. Peki biz yine bakalım 2026 yazına damga vuracak modellere. Düşük belli pantolonlar tekrardan raflarda hanımlar, beyler haberiniz olsun. Dediğim gibi herkes mor giyecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda böyle biraz daha eskilere gidip biraz daha vintage kıyafetleri, büyük annenizin çekmecesindeki kıyafetleri, hatta aksesuarları seçebilirsiniz. Broş bu sezonun sürpriz yıldızı olacak. Broşları her şekilde kullanabiliyorsunuz. Nostalji, renk ve cesaret bir araya gelirken 2026 yazında pembe ve morun ön planda olduğunu, puantiye sezonun en güçlü deseni olarak karşımıza çıktığını hatırlatmış olalım. Ama pötik kareleri yine kullanacağız. Yine rahatlık ve şıklık yan yana gelecek. Yine kişiye özel detaylarla tarzınızı öne çıkartacaksınız. Tek bir moda akımı yok diyelim 2026 yazında, haberiniz olsun. Modayı ayak uydurmak değil, önemli olan yakışanı giymek diye yine klişe bir cümleyle bayramın tadını çıkartmaya devam edelim. Mutlu bayramlar.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
3: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
4: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
0: 99.5 Radyo Moni.

Güzel bir bayram günü dedik. Bayramın birinci gününde bugün de bayramın ritmini, hayatın ritmiyle birlikte yakaladık. Günün, anın, zamanın, bayramın ritmini birlikte yakalıyoruz bayram boyunca. Hayatın ritmiyle ben Rana mikrofon başında oluyorum. Bugünkü iki saati tamamladık. Bugün bize ayrılan iki saatin sonuna geldik. Bir kez daha sevdiklerinizle nice güzel bayramlara diyelim. Yarın bayramın ikinci gününde hayatın ritmiyle buluşalım. Hoşçakalın bugünlük.

0: Değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: bir halin sevgilin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

nasıl hasret dizlerine. Aşkım, sakın sen kuşlara

Niye? Çünkü kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6 Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

sevginin paylaşıldığı, sofranın bereketle dolduğu, uzakların yakın olduğu bu güzel bayram gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Kurban Bayramı'nın huzurunu, neşesini ve sıcaklığını birlikte yaşayacağımız Karnaval programına hoş geldiniz. Yolda olanlara güvenli yolculuklar, sevdiklerine kavuşanlara kocaman sarılmalar diliyoruz. Bayramın kalbimize umut, evlerimize sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Haydi şimdi bayramın ritmini birlikte hissedelim. Burası Karnaval.

Şimdi dünyada zamanın olmadığı tek yer Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

Evet, malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızda daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozuklukları ile mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını icat etmişler.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Neyse, başka şeyler de oluyor. Mesela neyin neden, nasıl, ne şekilde olduğunu da anlayabiliyoruz. Maya takvimi birçoğumuz için bilinmezdi biliyorsunuz. 819 günlük bir döngüye sahip Maya takvimi ve bilim insanları yıllardır neden bunun 819 günlük bir döngüye sahip olduğunu anlayamıyorlardı. Yapılan son araştırmalar Maya takviminin 45 yıllık süre boyunca gezegensel döngülerle nasıl eşleştiğini gözler önüne sürüyor. Araştırmacılar ardındaki gizemin anlaşılması epey zor olan Maya takvimine bu sefer daha önce kimsenin bakmadığı bir bakış açısıyla baktılar ve olayı çözdüler. Yani tek bir gezegenle sınırlandırmak yerine bunu tüm görünür gezegenlerin sinod dönemleriyle birlikte incelemişler ve doğru bakış açısını yakalamışlar.

süre gelen o meşhur iddia tekrar masada. Evin ilk çocuğu daha mı zeki? Araştırmalar genellikle ilk çocukların akademik olarak bir adım önde olduğunu söylerdi ama nedeni tam olarak çözememiştik. Mesele sadece kitaplar değilmiş. Başarı farkının sırrı sadece ebeveynlerin ilk çocuğa gösterdiği aşırı ilgi ya da disiplin değilmiş. Araştırmaya göre aradaki o minik ama belirleyici farkın sebebi fiziksel sağlık olabilir. İlk çocukların sonraki kardeşlerine oranla gelişim süreçlerinde bazı sağlık avantajlarına sahip olduğu ve bunun da bilişsel başarıyı dolaylı yoldan etkilediği düşünülüyor. Gerçekten de ilk göz ağrısı olmak IQ'yu arttırıyor olabilir. Bilirsin.

0: şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşıko Üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni.

kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça, gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikanın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi. Ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaşinerliyo, hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her 3 gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya, sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.

Verdim ya, helal bana, vallahi helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya, helal sana, vallahi.

desem saçma, yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunlara, arıyorsam açma. Gel desem saçma,

yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

Yaşları 60 ve üzeri olan jenerasyon çocukken annelerinden bu yüreği defalarca duymuşlardır. Televizyona çok yakın oturma. Görünüşe göre anneler bir şeylerin farkındaydı. Bir ekranı uzun süre yakından izlemek görme yetisini cidden de etkiliyor. Ancak tehlike artık akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan geliyor. Annemiz haklıydı ama ekran değişti. Günümüzde her çocuğun elinde bir ekran var. Özellikle 7 ile 15 yaş arasındakiler miyopluk ve uzağa görememe gibi göz sorunları açısından en büyük riske sahipler. Tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar elbette riski artırıyor. Küçük çocuklarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı, kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Tatili

hep kendi sesimizi dinliyoruz ama hani şöyle bir duayı evreni dinlesek ne sesler diyoruz değil mi? Biz dinlemiyor olabiliriz ama bilim insanları dinliyorlar. Özellikle bilim insanları ve denizciler okyanustan gelen garip benzersiz sesleri 10 yıllardır kaydediyorlar. Genizden geliyor gibi çıkan bu sesler bize elbette çok yabancı. Biyo ördek adı verilen bu seslere dair ki aslında pek ördek sesine de benzemiyor. Bir örnek kaydını internette bulabilirsiniz. Araştırmacılar 1982 yılında kaydedilen sesi tekrar analiz ettiler ve Pasifik Okyanusu'nda Güney Fiji Havzası'nda kaydedilen sesin farklı konuşmacı hayvanlar arasındaki bir görüşme olduğuna karar verdiler. Peki hayvanlar kendi aralarında ne konuşuyor olabilirler? Ha, bilmiyorum, belki ne yiyeceklerini konuşuyorlardır.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor.

0: tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366 222 23 53.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: 99.5 Radyo Moni.

0: Son bir kez sorsalar bana neden pişmansın diye sadece seni söylerim. Herkesin bir kaybı var elbet. Bu da benim hayat bedelim.
1: Bayramın sıcaklığını, güzel dileklerini ve en sevilen şarkıları birlikte paylaştığımız Karnaval'ın bugünlük sonuna geldik. Bu güzel bayram gününde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım kahkahaların eksik olmadığı, gönüllerin birleştiği, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçiririz. Mikrofonda ben Eylem Aslan. Bir sonraki yayında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

Mutlu bayramlar, keyifli çarşambalar. Bu güzel bayram gününde de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Peki büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz yine bir bayrama daha ulaştık. Kurban bayramınız mübarek olsun diyelim, sağlıklı nice bayramlara ulaşalım diye de programı açarken temennimizde bulunalım. Bu güzel çarşamba gününde günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlayalım. Bayram şekeri tadında şarkılarla hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bayramınız mutlu, çarşambanız keyifli olsun, radyonuz açık olsun, hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi bugün yine tabii ki bayram münasebetiyle güzel şeylerden bahsedeceğiz. Güzel haberlerden bahsedeceğiz. Güzel haberler vereceğiz. Yine gündemden uzak ama haberdar olacağız daha ziyade. Şimdi bayramın ilk günü olması münasebetiyle de bayramda dikkat etmemiz gereken şeylerden de bahsedeceğiz. Havanın durumuna şöyle bir bakabiliriz. Yine bol bol içmekten keyif aldığımız kahvenin faydalarından bahsedebiliriz. Bakarsınız 2026 yazının trendlerinden de bahsederiz. Bayram şekeri tadında haberlerle, şarkılarla hayatın ritmi devam ediyor. Çok sevdiğiniz sesler yanı başınızda. Peki kimleri dinleyeceğiz? Demet Akalın'dan Merve Özbey'e, Melek Mosso'dan Gülşen'e, Fethah Can'dan Mert Demir'e en sevdiğiniz sesler dakikalar içinde burada olacak. Radyonuz açık olsun. Onlardan önce Edis'e kulak verelim. Keyifli çarşambalar, mutlu bayramlar.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Geçen yazın en çok dinlenen şarkısıydı hiç şüphesiz Yerinde Dur. Bir kez daha kulaklarınızı ulaştırdık. Peki bu yaz yine Sefo ve Demet Akalın'dan bir işbirliği gelir mi acaba diye beklerken, biliyorsunuz Sefo uzun zamandır solo çalışmaları ara vermişti. Geçtiğimiz günlerde yeni bir solo çalışmayla karşımıza çıktı. Yine Seni Severdim şarkısıyla aynı zamanda en son İrem Derici ile de bir ortak çalışmaya imza atmıştı biliyorsunuz. Biz bu kez Demet Akalın'la konuk ettik kendisini. Yaza yeni şarkıları merakla beklerken geçen yazın en sevilen şarkısıyla dinledik. Peki Merve Özbey var sırada. Neredeyse 5 sene oldu şarkı çıkalı. 2021 hitiydi sevgili Merve Özbey'in. Bizi 5 yıl öncesine götürecek, zaman ne kadar hızlı ilerliyor onu hatırlatacak. Bu bayramda büyük bir ihtimalle hepimiz nerede o eski bayramlar diye yakınacağız. Eski bayramları özlerken bugünün, bu bayramın tadını da çıkartmayı ihmal etmeyeceğiz. Mutlu bayramlar. Sevdiklerinizi, büyükleri ziyaret etmeyi, güzel bir bayram geçirebilmek için hep bir arada olmayı ihmal etmeyin.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında,

uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi malum bugün bayramın birinci günü. İşler çok. Kurban Bayramı'ndayız. Dolayısıyla bugün bayramın birinci günü olması münasebetiyle daha fazla yorulacakmışız gibi gözüküyor. Fakat bazı önerilerde bulunmakta fayda var. Özellikle sindirim sorunlarına karşı beslenme ve diyet uzmanları, kronik rahatsızlığı olanların, sindirim hassasiyeti bulunanların bayramda beslenme düzenine çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, o kocaman aile sofralarının kurulduğu, tatlıların bol bol tüketildiği dönemlerden bir tanesi ama işte bu birkaç güne sıkıştırılan beslenme şenliği sonrasında tansiyon, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirmesinde dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bir kere kahvaltıyı ihmal etmeyeceksiniz. Güne dengeli bir kahvaltıyla başladığınızı ümit ediyorum. Kurban etini mutlaka dinlendirmeniz gerektiğini bildiğim için çok da fazla üstünde durmuyorum ama kurban eti kesilir kesilmez tüketilmemesi gerektiğini bir kez daha beslenme ve diyetisyenler hatırlatmış. Tabii et de tüketeceğiz ama onunla birlikte dengeli bir beslenme için mutlaka bol yeşillik tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bol proteinli bir bayram olduğu için bol bol su tüketmeyi de ihmal etmeyin diyorlar. Tatlı seçiminde de hafif alternatifler olmalı ama büyük bir ihtimalle baklavalar, revaniler, şerbetli tatlılar hepsi hazırlandı. Biz yine de bu önemli tavsiyeleri hatırlatalım. Siz mutlaka kendinize dikkat edeceksiniz. Mutlu bayramlar.

Yaz yaklaşıyor. Yaz yaklaşırken tabii Mayıs'ın son haftasındayız. Önümüzdeki pazartesi Haziran'ı karşılayacağız. Yaz resmen 21 Haziran'dan sonra geliyor ama biz Haziran itibariyle yazı karşılıyoruz ama eski zamanlarda Mayıs'ın birinden sonra sıcaklıklar yaz aylarına yakın derecede yükselirdi. Fakat hali hazırda yağışlar devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Toprak suya doydu, barajlar doldu neyse ki. Ama bu yaz yine temkinli su kullanmak gerekiyor. Yaz yaklaşırken fark ettiyseniz bu iklim değişikliği sebebiyle yazlar artık bir ay daha geç başlıyor. Yani Haziran'da değil, Temmuz'a doğru hava biraz daha fazla ısınmaya başlıyor. Dolayısıyla bu haftada yine pek çok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor pek çok bölgede. Özellikle Rize çevrelerinde, Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılmış meteoroloji tarafından. Edirne'de, Tekirdağ'da, Bilecik'te, Muğla'da, Hatay'da, Antep'te, Çankırı'da, Kilis çevrelerinde, Sakarya'da, Denizli'nin güneyinde, Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde, Ankara'nın kuzeyinde, Mersin'in batısında derken Türkiye genelinde yağış ihtimali oldukça yüksek, kuvvetli yağış ihtimali olan yerler için de son dakika gelişmelerine bakmayı ihmal etmeyin. Umarım gittiğiniz yerin sıcaklık değerlerine göre kıyafet seçmişsinizdir. Önceden hatırlatmıştım ama beni dinleyenler zaten çoktan yola koyulup tatile başladılar bile. Yine de dediğim gibi bayram boyunca sağanak geçişleri ülke genelinde devam edecek, haberiniz olsun diyelim. Yaza yaklaşırken Fetahcan hatırlatsın bize, zaten yaz 3 aydı diyecek ama bence artık 2 aya düştü yaz.

0: tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşıkoy üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

0: uyan şimdi.
1: Muhtemelen bayram boyunca çok boş vaktiniz olmayacak ama eğer evde geçirmeyi planlıyorsanız, nerede o eski bayramlar diye yad edip küçüklerin tatile gittiği, sizin de evde kaldığınız bir bayram geçiriyorsanız, o halde yalnız kaldığınız zamanları da şöyle güzel filmler izleyerek değerlendirebilirsiniz. Genelde sinema dünyası böyle 1,5-2 saatlik yapımlara alışkın ama bazı yönetmenler sınırları zorlamayı seviyorlar. Bazı filmler tek oturuşta seyredilemiyorlarmış. Eğer film izlemeyi seviyorsanız dizi şeklinde de izleyebilirsiniz. Rekor kıran bir film var. 14 saat süren bir film. The Journey 1987 yapımı film. İzleyicinin sabrını sınayan devasa bir yapım. Tam 873 dakika yani 14 saat 33 dakika sürüyor. Eğer izlemeyi düşünüyorsanız bayram boyunca tekrar tekrar baştan sona değil de bıraktığınız yerden izleyebilirsiniz. Bu en uzun filmden bahsettim ama siz en beğendiğiniz filmleri, kenarda kıyıda köşede kalmış uzun zamandır izlemeyi düşündüğünüz dizileri de izleyebilirsiniz. Hem kendinize vakit ayırmış olursunuz hem de böyle sakin bir bayram geçirmiş olursunuz.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Çalışmaktan karda uzun yürüdük sen. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye.

Yaz yaklaşırken müzik dünyası çalışmalara son hız devam ediyor. O isimlerden biri de sevgili Mert Demir. Yeni bir şarkıyla kapıyı araladı biliyorsunuz. Yaza Biterse Hatıran şarkısıyla merhaba dedi Mayıs başında. EP projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıran'ı Mayıs başında dinleyicisiyle buluşturdu. Büyük merakla beklenen şarkı geniş bir orkestra ile canlı olarak kaydedildi. Şarkının bu organik yapısıyla Mert Demir'in vokal yorumunu birleştirdiğinizde ne kadar keyif verdiğini fark etmişsinizdir. Peki biz hayatın ritminde vazgeçemediğimiz şarkısıyla Cehennemin Dibi'yle dinleyelim. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Mutlu bayramlar hepinize.

Sosyal medyada popüler olan pek çok şeyi günlük hayatta denemeyi çok fazla seviyoruz. Ya da sosyal medyada paylaşılan pek çok şeye hemen inanıveriyoruz. Özellikle son zamanlarda magnezyum başta olmak üzere pek çok gıda takviyesinin bilinçsiz kullanımına ilişkin uzmanlardan uyarı gelmeye başladı. Özellikle gençler arasında gereksiz ve bilinçsiz bir vitamin kullanımı var diyor uzmanlar. En sık gördüklerimiz magnezyum, D vitamini, omega 3, B12. Yani bir magnezyum çılgınlığı var diyor uzmanlar. Öyle mi sevgili gençler? Uyku kalitesini artırdığı, stresi azalttığı, enerji verdiği iddiasıyla magnezyum takviyeleri bilinçsizce popülerleşmeye başlamış. Siz siz olun, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi, hatta hiçbir şeyi denemeyin. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin sadece satış pazarlama amaçlı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla bir doktor tavsiyesi olmadan da gıda takviyelerine, vitaminlere yönelmeyin. Zira fazlası zarar, unutmayın diye. Bu bayram gününde hatırlatalım. Size enerji veren şey en sevdiğiniz şarkılar diyelim.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
3: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
4: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
5: Spanker. Ölene dek benim olsan. Yeah.

lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sözleri Sezen Aksu'ya ait harika bir şarkı, İlle de Aşk. Zaten böyle sözleri ancak sevgili Sezen Aksu'dan çıkardı. Mustafa Ceceli yorumlamıştı, hatırlarsınız bu harika şarkıyı. 2014 yanlış hatırlamıyorsam. İlle de Aşk Kalpten albümündeydi Mustafa Ceceli'nin. Hayatın ritminden kulaklarınıza bir kez daha ulaştırdık bu güzel bayram gününde. İlle de Aşk dedik sevgili Mustafa Ceceli ile. Peki Semi Cenk'le devam edeceğiz bayramın tadını çıkartmaya. Bu arada Semi Cenk'e geçmeden milli takım için yazdığı şarkının bir kesitini paylaştığını hatırlatmış olalım. A milli futbol takımımızın Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken müzik dünyası da Ay Yıldızlı ekibe destek olmak için yeni şarkılar, yeni marşlar yazmaya devam ediyor. Sinan Akçıl'dan gelen klipten sonra Semih Cenk'ten de bir paylaşım geldi biliyorsunuz. Pek çok ünlü isim. Milli takım için yeni marş yazmaya, milli takımımıza destek olmaya devam ediyor. Semih Cenk de çok konuşulacak bir milli takım marşı yazmış, haberiniz olsun. Biz pişman değilim, ne dinleyelim bir kez daha Hayatın Ritminde.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Gittiğiniz her kapıda belki her tatlıyı tüketmeyebilirsiniz. Ya bir parça alır tadına bakarsınız ya da kimse kırılmasın diye tabağı bitirmeden tatlınızdan yiyebildiğiniz kadar yersiniz. Peki mutlu bayramlar hepinize. Tatlı bayramlar, şeker dolu bayramlar olsun. Ama tabii o tatlıların yanına en güzel giden şey de bir fincan kahve olabilir. Ancak kahvede tek bir mükemmel yok biliyorsunuz. Türk kahvesinde tek bir mükemmel yok. Türk kahvesi herkesin damak tadına göre değişkenlik gösterebilir. Sade orta şekerli içebilirsiniz ama filtre kahveler ya da demleme kahvelerde tek bir mükemmel yok. Kimisi yoğun aromayı seviyor, kimisi daha yumuşak içimden hoşlanıyor. Bu yüzden iyi bir kahve deneyimi kişiye özel değişkenlik gösterebiliyor. Her kahvede herkes kendi mükemmelini buluyor. Bu yüzden kahveyi nasıl içersin sözü Türk kahvesiyle özdeşleşmiş diğer kahvelerle değil. Siz kahvenizin tadını şekerini ayarlarken Türk kahve kahvenizi orta, şekerli ya da sade almayı, yani damak tadınıza göre seçmeyi ihmal etmeyin. Türk kahvesinin yeri asla doldurulamaz, o bir başka. Kahvenizi yudumlarken de gününüzü tatlandırmaya devam edelim biz.

2026 yazını resmen karşılamaya sadece birkaç günümüz kaldı. Yani bence Haziran'ın 1 itibariyle yaz resmen başlıyor. Dolayısıyla çarşamba gününde olduğumuza göre haftaya bu saatlerde yazı resmen karşılamış olacağız. O halde yaz gardırobuna bir bakalım. Bu yaz herkes mor giyecek diyorlar. İşte ben de böyle herkesin giydiği renkleri ya da herkesin giydiği parçaları taşımaktan hiç hoşlanmıyorum. Şimdi onlar mor giyerken muhtemelen ben yine kırmızı giyeceğim. Peki biz yine bakalım 2026 yazına damga vuracak modellere. Düşük belli pantolonlar tekrardan raflarda hanımlar, beyler haberiniz olsun. Dediğim gibi herkes mor giyecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda böyle biraz daha eskilere gidip biraz daha vintage kıyafetleri, büyük annenizin çekmecesindeki kıyafetleri, hatta aksesuarları seçebilirsiniz. Broş bu sezonun sürpriz yıldızı olacak. Broşları her şekilde kullanabiliyorsunuz. Nostalji, renk ve cesaret bir araya gelirken 2026 yazında pembe ve morun ön planda olduğunu, puantiye sezonun en güçlü deseni olarak karşımıza çıktığını hatırlatmış olalım. Ama patikareleri, kareleri yine kullanacağız. Yine rahatlık ve şıklık yan yana gelecek. Yine kişiye özel detaylarla tarzınızı öne çıkartacaksınız. Tek bir moda akımı yok diyelim 2026 yazında, haberiniz olsun. Modayı ayak uydurmak değil, önemli olan yakışanı giymek diye yine klişe bir cümleyle bayramın tadını çıkartmaya devam edelim. Mutlu bayramlar.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm

0: halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
2: 99.5 Radyo

güzel bir bayram günü dedik. Bayramın birinci gününde bugün de bayramın ritmini, hayatın ritmiyle birlikte yakaladık. Günün, anın, zamanın, bayramın ritmini birlikte yakalıyoruz bayram boyunca. Hayatın ritmiyle ben Renel mikrofon başında oluyorum. Bugünkü 2 saati tamamladık. Bugün bize ayrılan 2 saatin sonuna geldik. Bir kez daha sevdiklerinizle nice güzel bayramlara diyelim. Yarın bayramın ikinci gününde hayatın ritmiyle buluşalım. Hoşçakalın bugünlük.

0: dansar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında durur.

kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yer.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

yetmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

Yakma yanarsın, beni soyarsın. Yakma yanarsın.